Aman iyice de. İdman komandan galip geli. Bugünkü mövzu nedir? Cevaplar geley seherde. Geley seherde. Hafta içi 5 gün. Seher saat 8'den 10'a kimi. Kefes FM'de. Gönülleri Kefes FM'le fethedin.

0: severek dinlediğiniz hitler. Ritimler ve musiki dolu değgeler. İpten ite. Hafta içi 5 gün. Akşam saat 5'te 7'ye kimi. Hayallarınızı hitlerle kurun.
1: Hitlerle kurun.
2: Ara horuzun birini bırakırsan ortalığa. Bir ağız balını yiyen kimi yetti deme çok zavallı değilsen. Sizde senetkâre böyle kıymet verirler. Ben ölümeli belli olur ki meçim senetkârların sayı azalır de.
3: Acıdan gelmesin Songulu. Bu tuhanende olmasa da çok melahat okudum. Hamun da hoşuna gel.
2: Hava şey kimi hoşuna gelmedi. Evimize gelin gelin. Hala idi kule ya la. Evimize gelin gelin. Yok bir parakot gelin. Özü de havai.
0: Kepez FM. Melahetli musikilerle evinize gelir.
4: Kepez FM. Dinler, hisset, arzular.
5: Saat 8.

0: 93.3 KPZFM'de.
1: KPZFM'le dinle, hisset, arzula.
2: Radyo KPZFM'de gel iyi seher. Gel iyi seher.

0: Gelişer sorusu son açamda.
1: Hürmetli dinleyiciler.
2: Kepez FM radyosu Gence ve Gence etrafı rayonlarda 93.3 tezliğinde. Qazax, Tovuz ve Aksafa rayonlarında ise 102.7 tezliğinde yayınlanır.
3: Kepez FM.
4: Ne tez paltar yursa nasıl ölür?
5: Deme Seda, deme. İki aydan bir paltar yumaktan benim de tırnaklarımı qıras qeysi gedib.
6: Ev işlerinizi Kepez FM ile görün.
7: Kepez FM. Dinle, hisset, arzula.
8: Saat 10.

0: Rahime.
1: Anaların südü nasıl onlara halal olsun?
0: Rahime yok hele.
1: Ana sütü ki var.
2: O süt meselesini çok ağırma yine.
3: Ne çürü, ne çürü?
2: Süt. Bilirsen bizim gelin.
3: Beli.
2: Hele uşak vaktinden ana sütü yemeyi bey.
3: Başa çıkıyor.
2: Malışla böğüyü, malışla.
0: Zeynep ne diyelim malışı? Malış ne diyelim? Şunların başıma. Malış başa düşmüşsün.
4: Yok merak
0: etme. Sen özün alimiyetle böğmemişsin.
4: Ne?
0: Ha? Alimiyetle böğüyende o da malışla böğüyür de. Paraşok da, paraşokla.
1: Bir tuş!

0: Kepez FM'e ne ile büyümeyiniz yok. Neye kulak astığınız esastır.
1: Kepez FM dinler, hisset, arzular.
0: Saat 13.

Mars'ın birge işi olan Dive is a Smile track'i Lady Gaga ve Bruno Mars'ın birlikte yarattığı enerji ve güçlü vokal harmonyalarını təqdim edir. Mahnı dinleyicileri hem eğlendirir hem de düşündürür.

0: Kafes FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 numarasına zeng edin.
1: Biznesinizin itibarlı dostu Kafes FM.
0: En çok dinlenen Azerbaycan ve Türk halklarının müzikleri Kafes FM'de haftanın milli 20'liğinde.
1: Her haftanın şənbə günü günorta saat 1-də və pazar günü axşam saat 5-də milli

0: Enerjinin tükenmez zübbanı.
1: Kepez efendim.
0: Bu bahar sizinle. Sizinle.
2: Hitten hita. Kepez efendim.

0: Evet, aferin. Göğüdeki ay gelinimin kadar. Kadar. Kardasın alımı gelinimin, belasın alımı gelinimin. Kardasın alımı gelinimin, belasın alımı gelinimin.
1: Mihribanlık en büyük aile saadetidir.
2: Kepez Efe, dinler, hisset, arzular.
3: Saat 19.

kaldım arkalar. Nerede yönelirim farklı dallara. Utanırım hayata ihtiyarlara. Her sene üfleyen farklı pastalar. Bileğimi tutmayan aynı yaştalar. Anlayan ateşim sen yok sana. Derecesi düş.

0: لا تخسر
1: على بالكيف يكون مختار سرى عالمين دارد ki biz de bilelim.
0: Araz ben sana diyem bu yaşımda teknikonda okumaktan danışır ha.
1: Abalım ağlını danış görüm hansı okumaktan danışırsın
0: da. Toylarda hanendeliğden.
2: Nedir?
1: Hayır olsun sana kaç.
2: Olsun de.
1: Şimdi senin sesin var ki toylarda da okuyasın.
0: Güveydi bu toya gidenlerin hamsın sesi var. Mikrofon olan yerde ses lazım dönmenin.
3: Кепез FM-дә хуш аваза гонголон.
4: Кепез FM диндә хиссәт арзула.
3: Саат 20.